Havada yer yine Buda. Ciudad'da yer yine Soit. Konya'da dur darım. Lansı gir lütme değil. Yer atmıştan ağlama. Müzik kemen gibi sağda. Meydneye yer gibi sevindeyim.